joye la gan o kale bere o ko siri o kale ile olubisi nla bu aya lo esu o bere o gbe siri o kale